Alo, mama, datoru dret. Aman din unu biladi sahip ben daha. O şimdi fazla televizyon ne zara. Aha, şimdi boyam ama.